şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları kuzey ve iç kesimlerde 4 ila 6 derece azalarak mevsim normalleri civarında seyredecek. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 28, Ankara 27, İzmir ve Diyarbakır 35, Bursa 30, Antalya 40 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Bu bir yeniden iletimdir.
1: Bilgisayar farenizi nasıl hareket ettirdiğiniz kişiliğinizi yansıtıyormuş. Bak hele, bak hele. Ya şimdi ne oluyormuş? Ben şimdi mouse'la bana şimdi görev verdiler 20 dakika. Oraya tıkla, buraya tıkla, oraya çek, pencereyi kapat. Benim kişiliğimi mi anlıyormuş şimdi bu yani? Bu Chicago Üniversitesi ne boş işlerle uğraşıyor arkadaş. Yani annem babamla 45 yıldır evli, seni tanıyamamışım diyordum babama. Mouse'dan sen nereden anlıyorsun mouse'dan? Ha, çarpı hızlı mı kapattı? Bu var ya, ben sana söyleyeyim, bu yiyici yiyici. Ne? İki sayfa arka arkaya çıkıyor, üçüncü sayfa aşağı mı indirdi? Ben sana söyleyeyim, yalancı bu, aldatır karısını bu. Ya neyi nereden nasıl bağlayacağız şaşırdın. Chicago Üniversitesi, kendine gel. Bunları başımıza sarın, kızlar çantalarında mouse taşısınlar ondan sonra.
2: Adnancığım kusura bakma, şu mouse bir de şuraya koy. Şu ekranda bir paint'ten bir resim çiz bakalım. Ben burada analiz yapacağım. Mouse'u nasıl hareket ettiriyorsan öyle bir adammışsın. Öyle diyor Chicago Üniversitesi.
3: Emre Mutluşoğlu.

Günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın, günaydın. Herkese hayırlı sabahlar. Haftanın ikinci günü 8 Eylül Salı sabahından Türkiye'nin en değişik şov programı Erman Mutlu Show'dan günaydınlarımızı efendim şöyle bir gönderelim. Gelmiş günaydın mesajlarınız hem de bir sürü bir sürü. Sezen'le başlayalım dedim. Kaç yıl geçti aradan. Emniyet kemerlerini bağlayalım. Çünkü teker dönmeye başladı. Çünkü Emre Mutlu Show başladı. Şimdi o kafandaki derdi, stresi, siniri, kederi hepsini yere bırak ve ellerini yukarı doğru kaldır yavaşça. Emre Mutlu Show'a yakalandın. Bismillah deyip marşa bastık. Önce orta şeride geçeceğiz. Oradan da yavaş yavaş sol şeride geçip tapagaz. Ama trafik kurallarına uyarak. Ne mevzular, ne mevzular, ne konular, ne konular. Sabah sabah. Yine çok konuşacağız. Güzel yüzünüzde tebessüm olabilirsek. Ne mutlu bize efendim. Biz derken ben ve kendimden bahsediyorum. Ben tek başıma bir ekibim çünkü. Benim bütün de... Herkese hayırlı sabahlar. Başladık bakalım.

Evet. Instagram'da 80'ler fotoğrafı paylaşmayan kaldı mı? Yani 80'ler 80 akımını yapmayanı dövüyorlarmış şöyle bir. Ben 82 doğumlu birisi olarak beğendim yani, bunu yapay zekaya yaptırıyorlar. Bana yapılıp atılan birkaç tane var etrafımda, tamam ama. Çok 80'ler oldu orası da be. 2002 doğumlu birinin de 80'ler akımı yapması gerçi merak ediyordur kendi haline, bir şey diyemeyiz de. 80'lerde vardım yani, tipim niye öyle değildi onu anlamadım. Ben acaba 80'leri 2000'ler olarak mı yaşayanlardanım yani, hiç etrafımda da öyle insan görmedim ben. Çok enteresan ya. Herkes önüne gelen 80'ler efendim versiyonunu, bir fotoğrafını, karikatürünü yapıyor. 2 gündür 3 gündür bu konu epey konuşuluyor. Bir arada şey vardı, bu hatta yapay zekanın atası, robotik çizimler böyle. Böyle neyimsi diyorlar ona, böyle jelibonumsu, böyle parlak parlak, böyle bıngıl bıngıl. Enteresan bir akım başlıyor. Birisi aa bu da yapmış, aa dur ben de yapayım diyor. Bunu aynı anda milyonlar deyince yapay zekanın işi gücü yok, bununla uğraştırıyorsunuz işte. Olsun, yapacak bir şey yok, herkesin en doğal hakkı. Eğer yapay zekaya para veriyorsan ya da ücretsiz versiyonunu mu kullanıyorsun artık bilmiyorum da. Ücretsiz versiyonunda bir tane mi yapıyor, iki tane mi yapıyor? En son bir triplere giriyordu hatırlıyorum, ben birkaç kere denedim, bir şeyler istedim ondan da. Tamam dedi, Allah'ın fukarası bu kadar yani sana. Kendine gel dedi, haddini bil ya da dedi şuradan öde bakayım dedi, kaç para istiyordu o zaman hatırlamıyorum. Yani yapay zekanın insanlaşmaya başlaması korkutucu tabii ki yani. Bana bir kere kral dedi ya, sakin ol kral yazdı. Ben de dedim bu ne labaliyet ayol. Vallahi çekerim şimdi, silerim seni uygulamalardan. Çok yani, o tabii ki senin bütün telefonunu inceliyor biliyorsun değil mi? Telefondaki her cincığı ele geçirebiliyor. Bütün konuşma tarzını, efendim ses tonunu, yaşadıklarını, telefon kapalı sanıyorken, masanın üstünde dururken içerideki konuşmaları dinliyor. Bunları ben iddia etmiyorum. Firmalar kabul etti bunu. Tazminat ödeyip duruyorlar Amerika'da bize. Maden suyu.

Yüreği yorgunluğu görmesin adam, mutlu adam. Günaydınlar demiş. Günaydın, nasılsın demiş. Teşekkür ederiz efendim. Sizler nasılsınız? Günaydın ağam, hoş gelmişsin demiş. Ne ağzı be abi. Günaydınlar, günaydınlar. Marmaris içmeler evimizin bahçesinden günaydın Emre demiş. Hayırlı sabahlar herkese. Firuze ben demiş. Bünye erken kalkmaya alışmış. Ev halkı uyuyor. Ben güne İstanbul efem ailemle başlıyorum demiş. İyi yayınlar. Ay teşekkür ederiz. Bak tatile gideceğim diyordun sen dün. Ama kader aramızda kalır. Güzel gülüm gider. Uzaktan bakar. Ne güzel bahçeymiş orası. Yanım bugünüm. Yerin yanım gülüm. Sonsuza dek sözüm. Vay be. İyi tatiller efendim, iyi tatiller. Ben paylaşmadım. Biz çocukluk 80'lerde, çocuklar normaldi bence demiş. Büyükler de saç şekilleri birbirine çok benziyordu. Ama o fotoğraflardakiler değil yani. 5-6 tane bedava yapıyor deyip kendi yaptığı 80'ler fotoğrafını atmış. Ne günaydını her sabah her sabah demiş. Ama kader aramızda kalır. Güzel gülüm gider, uzaktan bakarım, el ele ver. Günaydın, günaydın, günaydın. Sen de yapay zekaya Allah Allah triplere bak deseydin. Yakarım, ama evet, mantıklıymış. Günaydın Emre, simitli kahvaltı için buraya geldim. Şimdi herkese selamlar. Oo. Kız Kulesi manzaralı simitli kahvaltı. Günaydınlar efendim, günaydın pamuk şeker demiş, günaydın. Emre abi iyi sabahlar, sana bir iyi bir kötü haberim var demiş. İyi haber şu ki bu sabah pişi yiyeceğim. Kötü haber şu ki sen bu sabah pişi yiyemeyeceksin demiş. Şeytan diyor, söyle 5 kilo pişi. Selam selam. Çek videosunu böyle at. Kanamdan sana selamı var. Güzel olsun sana yerde de ama. Daha sana bir şey yazmıyorum, dalga geçiyorsun demiş. 80'ler fotoğrafını atmış da bana. Beni tutarım, tasalarım. Yok canım, ne dalgası. Ama gayet güzel fotoğraf. Kalır. Günaydın bicirik mi? Emre Bey günaydınlar, eşimle işe gidiyoruz demiş. Eşimin ismi Bengü. Kalır. Bir hafta 10 gündür aşağı yukarı sizi kendisine dinletiyorum. Bu sabah ben açmayı unuttum. O hatırlattı. Emre'yi açsana dedi. Ben de seni açtım demiş. Beni açtın. Eşiniz Emre'yi açsana deyince siz de beni açtınız. Peki, teşekkür ediyorum.

0: radyonun sesini sakın kısma.
1: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
2: Günaydın, bu bir yeniden iletimdir. Cümlesi boş akbil sesinden daha fazla rahatsız ediyor beni. Peki radyomuzun aşağı yukarı 27 milyon dolarlık bir rakama satılabileceğini tahmin ediyorum. İsterseniz buyurunuz efendim, satın alın, sesi kaldıralım. Çünkü yasal bir zorunluluk bu. Ama siz diyorsunuz ki Rütük. Ya ne Rütük'ü birader, biz öyle şeylerle diyorsanız biz demiyoruz. Mecburuz efendim, kusura bakmayın lütfen.
3: Sorun olur mu? Söyle bana bu gözyaşım bir gün kurur mu?
2: Avrupa şampiyonu olan voleybol milli takımımızın her bir oyuncusuna 112 tane çeyrek altın vereceklermiş. Tabii ben A4 deyince fotokopik kağıdı anladığım için demiş. Olur mu? Zenginin malı züğürdün çenesini yorar misali, 5 milyon 102 bin lira ettiğini öğrendim demiş. Söyle. Helal olsun, hak ettiler. Rakamı öğrenip ama hak ettiklerini söylemiş. Yani öyle havada konuşmamış vallahi. Rakam kaç para ediyor bakayım. O zaman tamam, hak ettiler falan. Yoklama alındı mı demiş. Hayır, birazdan alınacak. Sularımızı içelim efendim. Rica ediyorum, sularımızı bir lıkırdatalım. Şöyle lıkır lıkır lıkır lıkır.

Günaydın, yara bandım demiş. Yara bandım. Teşekkür ederim Ali Okur. Seni canlı duymak istiyorum abi demiş. Senin canlı olmaman beni rahatsız ediyor. Beni şu anda canlı duyuyorsun. Sadece yeniden iletim dediği 8 saniyelik bir fark var arada. Zorunlu. Frekanstan dinliyorsan yani önce bizden kimler... kuleye, kuleden de sana iletildiği için böyle söylüyor. Daha koysam sorun olur mu? Bu yasal bir zorunluluk yani şu anda bu yayın canlı. Aşım bir gün kurur mu? Ha 8 saniyede sabredemem diyorsan stüdyoya bekliyorum gel. Sevgili dur bakayım ismini de söyleyelim dostumuzun Kerim Salihoğlu. Olur mu? Dönmen lazım. Gel böyle ensemin dibinden dinleyebilirsin canlı canlı. Çeyrek değil Cumhuriyet altını demiş. Oo bilgide yanlışlık mı var? Orayı netleştirsinler bak ondan sonra kızlara çeyrek deyip Cumhuriyet deyip orada biz Cumhuriyet bekliyorduk bu çeyrek nereden çıktı? Günaydın abi uzun zamandır yoktuk evimiz yıkılınca psikolojimiz bozuldu yeni toparlanıyoruz ama yeni gelmedik geri geldik demiş Maltepe'den selamlar teşekkürler. Cumhuriyet altını Cumhuriyet demiş düzeltmiş evet yanlış yazmışım.

futbolculara bunları çerez parası diye veriyorlar. Kızlar Avrupa şampiyonu oldular, yazık demiş. Kadın diye yapıyorlar bunu. Yani tam öyle değil, evet, bir çifte standart olduğu kesin ama kadın diye de değil de popülasyona göre bence biraz. Tebrik ediyoruz kendilerini. Onların emeği hiçbir altınla karşılık bulamaz. Yaşattıkları gurur da aynı şekilde. Tebrikler. Allah ayaklarına taş değdirmesin.

0: Şöyle bir sabah yoklaması yapalım bakalım. Kimler buradaymış? Hepiniz hoş geldiniz. Yeni gelenler, yeni günaydın mesajları var. Hepsini okuyacağım. Teşekkür ediyorum. Evlerinde olanlar 1'e, iş yerlerinde olanlar 2'ye, maalesef trafikte olanlar 3'e basıp gönderebilirlerse. Ne kadar kalabalıkmışız. Şöyle bir bakalım bakalım. Sularımızı içmeyi unutmuyoruz. Hemen geliyorum. Ne olursa olsun.
1: Şovda kısa bir ara. Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
6: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbileşim.com.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

İzmir Bostan'dan günaydınlar demiş. Bırak kalsın. İsminiz yazmıyor. Teşekkür ederiz efendim, sağ olun. Aşk adın batsın. Günaydın demiş ikinci köprü yolu. Pekala, günaydın Emre, herkese selamlar. 3 tatilde olanlar 4'e bassın olur mu demiş. Evet efendim, olur. 1 birazdan 3. Yine çok fazla 3'ümüz var. Günaydınlar. 3 ama bu işi bilmeyen insanlar yüzünden trafikteyiz demiş. Kocayaz durdular, okullar açılınca viyadük bakımı yapmak akıllarına geldi. Ya da işlerine demiş. Sen şu anki trafiği bir görsen kafayı yersin demiş. Hatta göstereyim, dur demiş. Şu an bulunduğum yerden görünüyor biraz. Ama yani ekstra bir durum yoksa zaten her sabah bu saatlerde çok yoğunluğun başladığı bir saat dilimine giriyoruz. Bir yandan da şöyle bir bakayım aslında. Ne durumdaymış? %45, evet evet, başlamış. Ana arterler zaten öyle ama çok fazla 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane buradan göründüğü kadarıyla haritada görünen bakım çalışması var. Yani bildiğim bir konu değil ama Kocayaz biteydi iyiydi. Yazında gecelerde tabii. Yokladım mı demiş, 6 saat uyuyup uykusunu alan ben hissetmedim hiç, sıfır. Keşke ben de 6 saat uyuyabilseydim. Putin'e söyleyeyim Berlin'e füze atsın, yeter artık, çekilmiyor burası. Dön babacım, dön. Memleketine geri dön. Bir de ne anlamda çekilmiyor? Bu Almanya ile Rusya arasında bir gerginlik var da. Çok üstten baktım haberlere, çok birkaç gündür çok dikkat edemedim. Ama şeye dikkat ettim, Trump yine saçma sapan bir yapay zeka videosu paylaşmış. Danimarka mı Kanada mı, bir başbakan yerde yatıyor, bu da üstüne çıkmış tepiniyor gibi bir şeyler, saçma sapan. 12 yaşında çocuk zekasıyla yapılacak şeyler ama anlayamadım işte. Selamlar, günaydın. Yiğido'yu hastaneye götürüyoruz, yolda seni dinliyoruz demiş. Allah acil şifalar versin kim gidiyorsa hastanelere. Gördüm, çok tatlı maşallah. Allah şifasını versin. Bu ne, bir fiş paylaşmış birisi. Bir porsiyon dediği 220 gram kıymalı böreğe 450 lira almaları normal mi abi demiş. Almaları derken senin vermen normal mi? Yani sen niye zorla böyle yere yatırıp üstünü başını yırtıp almadılar değil mi? Vallahi benim fiyat algım kaydı. Yani bir porsiyon börek 450 lira olabilir mi? Olabilir. Ama olmaya da bilir. 220 gram. Yani demek ki kilosu 1700 lira falan mı geliyor böreğin artık? Anlamadım yani, 1750 liraya falan geliyor aşağı yukarı. Ya da 1800 lira da olabilir. Olaya bak ya. Olaya bak ya.

0: Bak bazı şeylerde tesadüf. Şimdi börek dedim, karşıma börekle ilgili haber çıktı. Nereden yani, bilgisayar monitör mü dinliyor beni de yani? Cep telefonu olsa tamam, dünyanın en iyi börekleri belli oldu Türkiye'ye. Neyse şöyle söylemeyeyim, şimdi cımbızlarda konuşuruz bunu. Ama çok enteresan ya. Yani sistem dinleyip hemen börek haberi verin buna. Öyle bir şey mi? Yalnız şöyle bir şey olmuş. 10 tane dünyanın en iyi 10 böreğin içindeki 8'i Türk böreğiymiş. Listeyi Türkler yaptı herhalde. Ooo, test atlasınmış hem de. Allah Allah. Dur bakayım, başka şeyler söyleyeyim, çıkacak mı karşıma? Hiç arattırmaya gerek kalmasın. İçimden söylesem anlıyor mu acaba? Arkadaşlar çoğunda çerezleri kabul et kısmında çerezleri kabul ediyoruz. Çerezler de demek şu aramalar, mesela sen şimdi araba arıyorsun. Sonra sürekli ne alakası varsa araba çıkıyor karşına. Senin araba aradığını biliyor sistem ve sen kabul etmişsin çerezleri yani. Bu birazcık da bununla alakalı olabilir yani, dinleniyoruz. Evet, bunu kabul ediyor firmalar da. Sadece bunu da buna bağlamak. Yani şimdi arka arkaya ben çivi çivi çivi çivi çivi çivi çivi çivi. Aa, çiviyle ilgili haber çıktı. Gibi şeyler olmuyor. Daha spesifik şeyler. Bence ticari kaygısı olan işler bence. Yani şimdi dünyanın en iyi börekleri haberi zaten hazırlanmıştı, oradaydı. Algıda seçicilik. Bir arabanın mesela bir renginden bahsedersin. Trafikte hep onu görmeye başlarsın ya. Öyle bir şey bence yani. Çok doğru, dış ülkede bir hamur işi yapıyorlar. Allah günah yazmasın demiş. Bizim hamurlarımız çok iyi. Hamurlarımız çok iyi. Allah hamurlarımıza zeval vermesin. Biz de kardeşim, benim küçük, şimdi yapıyorlar mı ev hanımları bilmiyorum da, benim küçüklüğümde annem bayağı bildiğin fırından hamur alıp kızgın yağ atıp hamur kızartması yerdik, hiçbir şeysiz yani. He, yanına zeytin peynir bir şeyler illaki oluyordu ama normal düz fırındaki ekmek yapılan hamur mu o, acaba başka bir hamur mu, onu da tam bilmiyorum ama normal yağ at, hamuru yut. Çok enteresan. Bir de akşam 5 çayı vardı kadınların. Biz de ona pişi derler. Pişi başka bir şey ya. Yo, pişi o mu aslında? Dur bakayım. Direkt ekmek hamuru mu bu? Ay canım istedi demiş. Yani şimdi ne, bak karşına pişi reklamı çıkmasın şimdi. Böreklerimiz demek istedim. Ha, hamur işi anlamında, evet evet. Adana böreğidir o demiş. Adana böreğini 30 metreden tanırım. Sabah mevzumuza birazdan geçeceğiz efendim. 0544-886-1886. Bakalım bu sabah ne konuşacağız?
1: Aklından geçen şarkı
2: senin için.
0: Senin için, o yüzden birazcık sesi aç. Hele trafikteysen bayağı aç.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
1: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler satış anında cep telefonundan tahsilat kaydı oluşturabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
2: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
3: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
4: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
5: Bankkart, seni düşünür o.
0: Mutlu Show devam ediyor.
6: Müziğin sesini sakın kısma.
7: Senin için en iyiler İstanbul FM'de.

Hanımlar beyler, sabah mevzumuz için hazırsanız ilginç deneyimlerinizden. Evet, deneyim. İlginç deneyimlerinizden bahsedeceğiz bu sabah. Bir tanesinden, beni en çok ilgilendireni bu sabahlık bu. Bugüne kadar çalıştığın en kısa iş ne işiydi? Hangi meslek dalıydı ve ne kadar çalıştın? Bugüne kadar yaptığın en kısa iş neydi? Ev işinden falan bahsetmiyorum, para kazanmak anlamında. Bugüne kadarki en kısa iş deneyimin hangi meslekti ve ne kadar çalıştın? 0544-886-1886. Bugüne kadarki icra ettiğin en kısa iş serüvenin hangi meslekti ve ne kadar çalıştın? Yaz bakalım neymiş senin cevabın. Plastik top imalatı iki gün. Evet, bugüne kadarki yaptığın en kısa iş, yani meslek hangisiydi? İcra ettiğin en kısa süre ne kadar süreydi? Tamam, yok ki en kısası 7 yıl ama ne mesela? En kısası oymuş demek ki. Hangi meslek bu? Ya bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bana bırakın, burayı bana bırakın. Söyleyemem, tövbe ettim mi? Kötü bir şeydi o zaman yani. Yine de söylemek istersen bekleriz yani. Bugüne kadar icra ettiğin en kısa meslek neydi ve kaç gün çalıştın? 0544-886-1886. Fırında çalıştım 4 hafta demiş. İnternet kafede çalıştım demiş, bir gün. Tazminatını alsaydın çıkarken. Şu anki işimi yıllardır yapıyorum ama pazarda su sattım demiş.

0: yaz dönemiydi. Üniversiteye hazırlık dönemiydi. Tebrik ederiz.
1: Vurgun vurgun üstüne atacaksın illa beni korunun içine.
0: Yufkacı'da çalıştım 6 hafta.
1: Ne çok taşın çok kuru.
0: Mete Emir Beyhan. Günaydınlar demiş, ilk defa mesaj atıyorsunuz. Aramıza hoş geldiniz.
1: Gesele gel de gözyaşımı sil biraz. Yıktın mı yere?
0: Ama Yufkacı'ya da Mete ismi zaten çok...
1: Yok birlik yok kaçırın. Çok olacak yine asırım.
0: Firmanın ismini vermiş ama mobilyacı burası, biliyorum. Mobilyacıda çalıştım 3,5 ay.
1: Zor bu acının gitti.
0: Sadece bir maaş alabildim demiş, hakkımı haram ediyorum.
1: Sen...
0: Peki efendim, etmişsinizdir.
1: Küt.
0: Haram kısmını ben not almıyorum, bizlik bir şey diyeyim. Ama ayıp etmişler tabii. Pizzacıda garson olarak çalıştım 6 yıl. 6 yıl. Anketörlük yaptım 1 gün.
1: Acım acımı keserek.
0: Modellerde imalat şefliği yaptım demiş, tekstil. Süreyi yazarsanız zahmet olacak ama. Ha, bu 7 yıl zaten yazılıymış süre, özür diliyorum. Bazen ben de sazan gibi atlıyorum öyle mesajlara.

kahvede Kadir abinin yanında... Kadir abinin yanında çok... Herkes tanıyormuş gibi. Kadir abinin yanında çalıştım, çok kral adamdı demiş. Bütün okul masraflarımı çıkarttım. Tekirdağ'dan selamlar, selamlar. İnşaat mühendisiyim, mezuniyetten sonra güvenlik görevlisi olarak çalıştım. İlk iş deneyimimde 2 hafta dayanabildim. Maaşı bile almadan istifa ettim. Geçmiş olsun. Bir bebek firmasında satış görevlisi, 1,5 ay korkunç mobbing ve uzayan çalışma saatleri.

0: arkadaş yazmış, söyleyebilirsin ya, masaj salonunda çalışmış.
1: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
0: Tövbe etmiş. Günaydın üstad. Ben Fatih Yılmaz demiş. Eşime sevgiler. Eşinize sevgiler.
1: Fatih'e bak, nereden prim kasıyor bak.
0: Abi o bir şey mi? Ben iki senedir yıkamıyorum yüzüm demiş. İki senedir yüzünü yıkamıyor musun? Bence yıkama sen. Ameliyatla aldır yüzündeki kiri şu anda. Yani o artık yıkama safhasını geçmiş.
1: Türkiye'nin en değişik show programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de.
2: Dinleyebileceğin en güzel şarkıları
3: senin için biz çalıyoruz. Çünkü bunu yapmayı çok seviyoruz.
2: Burası

Kargo şirkete çalıştım. Süreyi yazmamış. Ya para almadım diyen çok, ne kadar çok arkadaşımız var. Niye böyleyiz biz ya? Niye para vermiyorlar çalışan insanlara? Emek yenir mi ya? Kulak, Allah Allah. Çok vallahi garip. Çok fazla arkasında param alamadım diyen var çünkü. Siz aşka oldum senle edipsiz. Bir batıyor bir doğuyor. Bazen buz bazen eriyor. Hop arıyor. Kuaförde çalıştım demiş 3 hafta. Hop.

Süreleri yazarsanız konuyu yapan da zaten bu. Yoksa herkes bir işte mecbur çalışıyoruz yani, herkes ekmek parasında ama. Bir günler de var, onları da okuyacağım. Çok fazla bir gün yazan var. Yani o yanlış bir deneme olduğunu ilk günden anlayıp. Benim yarım gün çalıştığım iş var. Bir tekstil firmasına girdim, öğlen yemeğine kadar bekledim. Öğlen yemeğini yiyeyim en azından, aç dönmeyeyim diye. Sonra sessiz sedasız uzadım. Evraklarımı da yanımda getirmiştim sigortayı başlatmaları için ama bir iki tanesi eksik dedim. Vermedim, anladım çünkü orada çalışamayacağımı. Hiç unutmuyorum, öğlende de karnıyarıkla pirinç pilavı vardı. Cacık vardı, bir de Kemalpaşa tatlısı vardı. Yarım günün parası istenmez, en azından yarım günü bir yemekle ödeşmiş olduk. Benim en kısa çalışmam yarım gün. Benden daha kısası var mı bilmiyorum. Kop, kop, kop. Pizzacıda çalıştım demiş. İki buçuk ay. Durgun, dargın. Uzun yol otobüslerinde hosteslik yaptım. Bir ay çalıştım. Bence bir kadının yapabileceği bir iş olmadığını düşündüğüm için bıraktım demiş. Abi Bulgaristanlıyım, Baniçka yedin mi hiç? Dur abi, Baniçka o başka bir videonun konusu, geleceğiz. Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Benim şu zamana kadar yaptığım en kısa yaptığım iş demiş. Taksicilikti, sadece 30 dakika sürdü. Çünkü anladım, bu iş bana göre değil. Benden daha kısa çalışan varmış. 30 dakika.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34, Bursa 29, Antalya 38, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğun. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Harami Dere, Cevizli Bağ Topkapı, Ok Meydanı Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Haliç, Merter Yeni Bosna etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun. Bahçeşehir Altınşehir Kağıthane Seyran Tepe yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk 1. köprüye kadar, Ataşehir'den başlayan yoğunluksa 2. köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir'de çift yönlü aralıklarla seyir hızı düşük. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
5: Selam, ben Piraye.
6: Ben de Rutkay.
5: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
7: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
8: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: sofraların vazgeçilmezi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
2: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet E10.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar Türkiye Finans.com.tr'de.

Günaydın demiş, geldim börekçiler, gelmediler, gelmeyecekler. O gemi bir gün gelecek diye inanmayın. Her geleceğim diyene gelmeyecekler hiçbir zaman. Beklemiyoruz. Vazgeçtik. Günaydın kardeşim, yayınlar Rotterdam'lar, selamlar olsun demiş. Bugüne kadar çalıştığım en kısa iş radyatörcü. Yani sanayi bir gün sürdü demiş, hatta yarım diyebilirim. Ağır küfürler yedim, anında bıraktım. Niye küfür ettiler abi sana? 90'larda oldu demiş, 14 yaşındaydım demiş. Mahallenin berberine çırak olarak işe başladım. Allah Allah. Sanayi, Rotterdam'da bir sanayi miydi bu? Enteresanmış. Sana bir şey söyleyeyim mi Emre, ben şok oldum demiş. Sen bu izle yapay zeka ile konuşurken ben de dedim ki dur dedim, aklımdan sarı araba düşüneyim, acaba çıkar mı karşıma? Hiç sarı araba algıda seçicilik ama ben şok, vallahi şok demiş. Sarı araba karşına çıkmama ihtimali var mı İstanbul'da? Neyine şok oldun ama herhangi bir renk söyle, o da çıkar. 6 saniyedir görmen, hele bir de trafiktesin yani. Sabahtan öğlene kadar çalıştın demiş, saç kesimi, kuaför. Pekala, eczacıda 2 gün çalışarak zirvede bıraktım demiş. İşte tecrübe deyince eczacılıkta. Sevgili Metin. Bir şirkete girdim müdür yardımcısı olarak. 2 gün dayandım demiş ama o kadar etkili çalıştım ki bırakmıyordu ve para verdi demiş. Kadın kuaföründe çalıştım, 3 hafta çok tiksindim. Haber vermeden işe gitmeyin dedim, kaçtım resmen demiş. Aa, niye tiksindin ya? Kadın kuaföründe tiksinilecek şeyler mi oluyor? Konuyu biraz açar mısın? Lisede staj yaparken atölyede 3. gün demiş, bisikletime binip kaçtım. Antrenörlük. 1 ay dayanabildim, takım küme düştü demiş. Bulaşıkçılık ve hamallık demiş, toplamda 14 saat 35 TL para verdiler. Bulaşıkçılık ve hamallığı nasıl aynı anda aynı iş yerinde? Yani bir iş yerinde hem bulaşıkçılık yapılıp hem hamallık nasıl yapılabiliyor, ben ona çözemedim. Bu konuda ben yokum, kendi işim haricinde başka bir işte çalışmadım demiş. Peki. Günaydın Emre Bey, üniversite öğrencisiyken demiş, konfeksiyonda dikim atölyesinde ütücü olarak 3 ay çalıştım. Peki Seval Hanım, teşekkürler. Sohbetimize katkı sağladığınız için devam edelim. Günaydın, geç kalmadım, sabah 4.30'dan beri açık radyo demiş, misafirlerim var, çay içiyoruz. Tekrar günaydın, günün aydın ve güzel olsun, senin de abi. Yaz tatilinde 4 saat tekstilde çalıştım, öğle yemeğini yiyip kaçtım. Abi benim kafa işte.

Yeğenime bir gün bakıcılık yaptım, akşam paramı alamayınca istifa ettim, kandırıldım. Yeğenime bir gün bakıcılık özledim. Parayla. Ben de özledim, ben de resmin var şu an elimde. Herkes tam gaz yolunda arkadaş. Derman yok dizlerimde. Ben de özledim, ben de resmin. Halasının ya da teyzesinin kuzusu falan diye story attın mı çok seviyormuş gibi? Yok. Bak konunun parayla alakası olmadığını falan insanlara gösterebilmek adına. Annemlere kahvaltı hazırladım, babamlara efendim eşya taşırken yardım ettim parasını alamadığım için. Terk edip de giden sensin. Yapacak bir şey yok. Hayat şartları herkesi nasıl gibi sevenin bir yerlere itiyor. Gibi derdimin dermanı. İçimden sürekli portakal diyorum bugün, ne alaka ya?

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklamlar. Pilot Garaj Oto
3: Ekspertiz. Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

0: Günaydın, 40 yaşındayım. 2 aydır Almanya'da mülteci kampında gece çalışıyorum. Akşam 7, sabah 7. Anam ağladı yemin ediyorum demiş. Senin şovda bu vesileyle tanışmış oldum demiş. Sabah işten sonra samimi sohbetin çok iyi geliyor. Teşekkürler. Bir de sana kalp demiş. Almanya'dan yazmış bize Arif Oltan Durgun. Günaydın Emre'cim, iyi sabahlar demiş. Teşekkürler, günaydınlar. 94 yılında bir gün Marmara Üniversitesi Eğitim Hastanesi'nde çalıştım. Büfesinde doktorlara servis yapıyordum. Benim gibi 10 tane çocuğu büfeci almışlar demiş. Yüzde ile çalıştırıyorlar. Baktım bunlar bedavacı, ertesi gün olmadı demiş. Şimdi yerinde başka bir hastane var Altunizade'de. Sen olsan bari. 97'de birinci dünya hava oyunlarında Aydın'da 20 gün hakem ve yarışmacı rehberliği yaptım. Yazınsa cehennemdir var ya. Yolda gelirken büfenin önünden geçerken dükkan önünde sarkan portakalları görmüşsündür demiş. Sarkan portakal. Ben yolda gelirken açık büfe Türkiye Cumhuriyeti'nde 1-2 tanedir. Onlar da 24 saat açıklarsa. Sabahın 5'inde ne portakalı ne büfesi. Ne bileyim, içimden çok öyle söyledim, Allah Allah. Yaz boyunca günlük empirme baskı işine girdim demiş. Yakın arkadaşım da geldi. Ama öğlen olmadan bayıldı demiş. Tövbe tövbe. Ben Ağustos sıcağında oruçlu yapabiliyordum o işi demiş. Evet, yani zaten içerisinde yeteri kadar sıcak empirme. Henüz olmadılar ama bahçeden portakal ağacımız demiş. Emre, madem içinden söylüyorsun, gözün de görsün bari demiş. Şöyle bir zoom yapayım. Oo, güzel. En kısası 8 sene sürdü. Şu anki iş yerimde 10 seneyi devirdim ama tabii ki mesleğini asla yazmamış. Gizem dolu bir mesaj. Abi portakal çektirdin canımı. Değil mi, şöyle sulu sulu. Üniversitede market reyon görevlisi olarak girdim demiş. Ürünleri dizerken kafama bütün reyonu indirdim. Sinirlenip direkt çıktım gittim. Ben bu işi yapamıyorum diyerek 5-6 saat falan çalışmıştım toplamda. Sakat işler ya, reyon işleri. Ben de çalıştım, eczanede çalıştım, markette çalıştım. Reyonculukta ön yüz diye bir şey vardır. Mesela ürün azaldıysa arkadaki ürünleri en öne çekersin ki raflar dolu gözüksün diye. Eksik malları yazarsın depodan. Gider getirirsin vesaire. Günaydın aşkım. Abi yanlış gönderdim, sakın okuma demiş. Günaydın birader, günaydın. Ama olsun, demek ki o kadar el aşinalı olmuş, aşkına göndereceğine bize aşkım yazmışsın. Uy, üşüdüm, balkon buz olmuş demiş. Nasıl yahu? Az önceki hikaye Rotterdam değilmiş, Sivas'mış. 21 yaşında da Hollanda'ya geldi. Hikaye o kadar travmatik bir şeyler yarattı ki Sivas'tan Hollanda'ya göç ettirmiş adam yahu. 0544-886-1886.
1: Siz neredeyseniz.
0: Bugüne kadar çalıştığın en kısa iş neydi?
1: Burası
0: İstanbul efendim. Ve ne kadar süre çalıştın? Bugüne kadar çalıştığın en kısa iş, en kısa sektör, en kısa meslek hangisiydi ve ne kadar çalıştın? 0544-886-1886.

Üniversiteye başlamadan önce Aydın'a gitmiştim demiş. Abimin yanında yaz sıcağında bir dönercide iş buldum demiş. Girdim aynı gün çalışıyorum, adam oturmuyor, sürekli ayakta demiş vesaire. Bayağı bir zorlanmıştım. 12 saat çalıştırmış demiş. Akşam çıkarken yevmiye mi istedim, o ilk günden yevmiye olmaz dedi demiş. Adı yevmiye zaten, bunun nasıl olmuyor ilk günden. O zaman evdekilere sürpriz olsun, bana oradan 5-6 tane döner yap dedim. Eve götüreyim, yevmiye karşılık dönerleri alıp arazi oldum demiş. Oğlum da arabada, Selim, onun da selam var demiş. Biz de selam söyleyelim Selim'e. Abi 11 yaşında Kur'an kursunda camide çalışıyordum demiş. Çay ocağı falan, yoruldum diye oturduğum şey demiş, tabura değil Kur'an konulan rahleymiş demiş. 2 gün içinde tokat yiyip kovulmuştum demiş. Zaten sonra hiç işim biraz gitmedi. Onunla alakası yok, öyle bir şey olmaz. Hem kasten oturmamışsın, bilmeyerek olabilir yani. Artık rahle dediğin bir tahta parçası, onu kutsallaştırmanın bir anlamı yok. Ve kasti bir şey de yok. Öyle düşünürsen, ama kötü düşünürsen kötü olur, yapma.

Selim de ses atsın, günaydın desin diyorlar. Küçüklerden ses alıyoruz ya. Onların günaydını çok enerji veriyor bize. Eğer mümkünse sevinebiliriz. Liseyi bıraktığımda kadın kuaföründe çalıştım. Patron da usta da sürekli azarlıyordu demiş. Daha iki gün olmuş. Bir gün para verdiler demiş. Git bir mağazadan şampuan al diye parayı aldım. Yürüdüm, Allah affetsin. Gitmedim daha 34 yaşına geldim demiş. Kuaför hala aynı yerde, her geçtiğimde aklıma geliyor demiş. Sen hakkını almışsın tabii, doğru bir şey yapmamışsın ama. Onlar da doğru bir şey yapmamış. İki yanlış. Bir doğru etmiş gibi sanki, bilemedim. İyi yayınlar Emre, benim kısa iş hayatım hiç olmadı demiş. Beni bir yere bırak, yıllar sonra gel, ben aynı

0: yerde devamımdır. Çok uyumluyum bilmiyorum, hadi Allah'a emanet. Peki, günaydın. Selamlar, hadi eyvallah, görüşürüz. Yol boyu dinledim, selamsız geçmeyeyim dedim demiş. Ne kadar tatlı ya. Bakalım, Selim'den ses mesajı geldi hemen. Hemen çağrımıza kulak verdi.
1: Günaydın. Şu an dinliyorum. Babamla birlikte. O yüzden babamın işine gidiyorum. Annem çünkü okula gitti. Seminerleri başladı. İyi günler.
0: Teşekkür ederiz kardeşim. Hemen cevabını yazdı. Cevabını iletti. Ses mesajını iletti bize. Sağ olsun, hayırlı işler. Ama yarım saat çalışıp ayrılma orada. Bir süre çalış yani. Benden kısa çalışan var mı diye bakmıştım da 10 dakika çalışan bile çıktı.

0: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye best modellerini arıyor.
2: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
3: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
4: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
5: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
6: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
8: Bankkart, seni düşünür o.
9: Selam, ben Piraye.
10: Ben de Rutkay.
9: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
11: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
12: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce

0544-886-1886. Burası Emre Mutlu Show, Türkiye'nin en değişik show programı. Sen de buradasın biliyorum. Çaktırmadan beni dinleyip hiç mesaj atmamışlar var. Bir şey rica edeceğim be. Şu anda dinleyip bugüne kadar hiç mesaj atmamışlar. Bir atsınlar mı be? Çocuklar gibi şen olayım mı? Sevineyim mi be? Bugüne kadar dinleyip daha hiç bir tane bile mesaj atmamış varsa Allah rızası.

mesaj gelecek biliyorum. Zaten göreceğim ilk mesaj olduğunu ben. Geldi. Çocuklar gibi şenim şu anda. Emre Bey, fırsatımız olmuyor, sürekli araçta oluyoruz ama demiş sizin bu çağrınızı kıramadım. Çocuklar gibi şen olmak ne kadar güzel bir şey olsa gerek demiş. Çocuk sevindirmiş sayıyorum kendimi. Günaydın, mesaj atmış ama okumamış olanlar sayılıyor mu demiş. Özür dilerim Cem Akgün eğer öyle bir şey olduysa. Sadece bir tane Google gelmiş, evet ilk mesaj. Emre Mutlu günaydınlar demiş. Totalde 40 dakika dinleyebiliyorum, mesaj atma alışkanlığım yok radyolara. Ama senin çağrını cevapsız bırakmadım demiş. Teşekkür ederim. Patlıcan yollamış sonuna da bir tane. Azra Demir. Günaydınlar Emre Bey. Her sabah işe giderken içimde sizi dinliyoruz ama şu anda arabadan inmek üzereyken duydum sizi. İyi ki duymuşum demiş. Benim de çorbada tuzum bulunsun. Teşekkürler. Yeni gelmedik, geri geldik. Emrah, ben hep dinliyorum sizi demiş Hamza. Teşekkürler. Ya nasıl beni çocuklar gibi mutlu ettiniz ya. İşte böyle, ben şu anda şey gibiyim yani, arama gemisi gibi yani, dip taraması yapıyorum. Biliyorum varsınız orada ama mesaj yazmıyorsunuz. Sadece Güno diye bir mesaj gelmiş, bu da ilk mesaj. Hadi Allah'a emanet yazan var, ilk defa mesaj atıyorlar. Tamam, şimdi bunları kayıt altına alıyorum, bundan sonra mecburen her sabah mesaj atmak zorundasınız artık. Çünkü bu çağrıma cevap vererek aslında çaktırmadan bir sözleşme imzalamış oldunuz. WhatsApp'tan gün içinde size imzalamış olduğunuz sözleşme gelecek. Buradayız, buradayız. Oh, günaydınlar. Burcu günaydın. Vallahi ya. İyi ki sormuşum ama çok mesaj.

Atmayacaktım ama hadi yine iyisin demiş. Sağ ol, bağış ettin, Allah razı olsun. Teşekkürler, teşekkürler. Hepsini okuyacağım şimdi. Optimus Prime çağrısı gibi bir şey oldu bu demiş. Kuzu. Günaydın kardeşim, günaydınlar, hayırlı sabahlar. Buradayız. Evce Natural mi? Günaydınlar. İş yerinin WhatsApp'ı demiş. Vay, teşekkür ederiz. Alp, günaydınlar. Ben yaklaşık bir senedir dinliyorum demiş ama çalışma durumundan dolayı atamıyorum demiş. Erkan Kadam, günaydınlar, teşekkür ederim. Oh be, moralim yerine geldi ya. Hayır, mesajların azlığından değil, sizden de. Böyle bir mesaj gelince ben mutlu oluyorum yani.

918 Maltepe L1 Sefa Alabaca'ya işe gidiyorum demiş. Sabah sabah. Tek bağımlılığın sensin abi demiş. Yok, hiç arkadaş kalasın. Teşekkürler. Adam resmen çocuk neşesi yaşadı. Vay arkadaş ya. İlk defa sizi Rize'den dinliyorum. Sevenlerin, dinleyenlerin çok olsun. Teşekkür ederim. Bilsem daha önce yazardım, al sana mesaj demiş. Kalp kalp kalp atmış, teşekkür ederiz. Mustafa Vardar. Eksik olmayın efendim, sağ olun. Buradayız be şopar demiş. Şopar mı?

0: karışsın.
1: 11 yaşındayım demiş. Annem de babam da atmayınca annemin telefonundan ben atmak istedim demiş mesaj. Seni dinliyorum sabahları abicim demiş. Canımsın. İstersen ses mesajı atıp bir günaydın diyebilirsin sen de. Esma, Merve, hayırlı sabahlar.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34, Bursa 29, Antalya 38, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Esenyurt Avcılar bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ümraniye Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Mutlu Show'da kısa bir ara.
1: Reklam. Türkiye'nin best modellerinden biri olabilmeniz için tek şartımız Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
2: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
3: Pilot Garaj Auto Expertiz.
4: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
5: Bankart, seni düşünür o.
6: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar TürkiyeFinans.com.tr'de.
7: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopunu okula dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
8: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler,
9: en güncel haberler
8: istanbulfm.com.tr'de.
10: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
0: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Bak bak abi, hissediyorum bugün 7. fotoğrafı iste demiş. Gelecek demiş, bana fotoğraf ayarlamış 7. fotoğrafı. Bu tuzağa düşmeyeceğim. Rakam veriyorum, hazır mısın? Acaba dün neler oldu? Daha mı eski gitsem acaba? 5-5 bu sabah 5. Galerindeki 5. görseli hemen yolla. 0544-886-1886. Yollamak istemiyorsan yollama, ama yollayacaksan mutlaka 5'i. 5'te ne var? 5'te ne var? Görmek istiyorum onu. 5. Galerindeki 5. görsel. Atmak istemiyorsan atma, tamam. Ama atacaksan da galerindeki o 5. görseli istiyorum. Hadi. Ya tamam, babam var. Norveç Dramen'den selamlar demiş. Artı 47. Vay vay vay vay vay. Vay benim anam, vay benim babam. Selamlar Norveç'e. Dramen'e selamlar. Bakalım 5. görselde ne çıkacak bu sabah kısmetimizde? Ne varmış? Emre Bey, ne istiyorsanız söyleyin, çekip atarız demiş. Yok. O şekilde zevkli olmuyor yani. Böyle ya nasip deyip nasibi zorlamak yani bu. 5'te ne varsa düşsün şuraya. Yani başladık. Trafik tabelası. Ah, çimento dolu kova. Eyvallah, eyvallah. Tatlandırıcı tablet fotoğrafı. Marmaris Datça tabelası. Günaydın çirkin ördek, hafta içi her zaman beraberiz demiş. Vazgeçilmezimiz Emre Mutlu. Hayırdır inşallah ya. Oo, Murat abiymiş. Günaydın abicim. Tamam, yazıyorum yazıyorum. Günaydın demiş, tekstil firmasında 15 kişi dinliyoruz. Abbas abi her gün zorla bize seni dinletiyor. Şaka şaka severek dinliyoruz demiş. İlk kez yazıyorum, hayırlı işler. Teşekkürler efendim, teşekkürler. Aynure Yaşar. Günaydınlar efendim, hayırlı sabahlar. Sarımsaklı Balıkesir'den bir video var. Pekala. 60'larda ben. Bu dönüştürülmüşse bunun orijinalini görme şansımız. Evet tabii ki, kedi fotoğrafımız var. Abi dönerciyim demiş. Kocaman bir tavuk döner resmi. 5 ne ya Emre? Şu sayıları 10 bin ve üzeri söylesene. Hayır, o kadar geriye gidemezsiniz. Uğraştırmayayım diye. Tabii. Şerife Hanım. 60. Ne bu? Kabarmış bir. Kek mi bu? Kek hamuru mu bu? Kek mi? Bir şey. Evet. Et döner ve tavuk döner demiş. Et döneri de atmış. Tavuk deyince şey zannetti yani, bir tek biz yani. Bir tane minik köpecikle arkada uyuyan bir abimiz var. Arkada uyuyanı sahiplendiriyoruz demiş. Yusuf.

pekala canım kızım deyip minik kardeşimizin resmini atmış. Öperiz yanaklarından, selamlar. Erva yazmış, 10 yaşında dinleyenimiz. Erva küçük, abi seni çok özledim, okul kapandığı için seni dinleyemiyordum demiş. Seni seviyorum demiş, canım benim, ben de seni çok seviyorum. Poğa çamuruymuş o gelen deminki. Galerim torunumun resimleriyle dolu Emre'cim demiş. Beşinci görsel bu. Çok tatlı bir bıdık daha var. Balık sezonu açılmışken

severiz, hatta hastasıyız. Gel gel gümüşüm gel, gel çok karışım gel. Emre ağzını bir sil, sular aktı muhtemelen döneri görünce. Cumartesi gecesi maç izlerken diye bir fotoğraf var. Pekala. Hollanda'dan selamlar. Bir videomuz var.

0: Kadıköy deplasman fotoğrafı. Beşiktaşlı bir kardeşimiz. Cemre'den selamlar demiş. 5 numara güzel kızım. Gel gel sarışınım gel. Selamlar kendisine de, yanaklarından öperiz. Gel gel gülüşüm, gel. Emre abi seni Lukaku'ya şikayet edeceğim demiş. Gel gel, gel sarışınım gel. Gel sana aşığım gel. Gel gel gülüşüm, gel. Biz eskiler seni artık mutlu etmiyor muyuz, yetmiyor muyuz? Sana neyimiz eksik kaldı, kıyamam ya. Kurbane, kurbane. Olur mu öyle şey, aşk olsun sana ya. Çok karışım gel. Hayır, aramıza yeni geldi. Gitgide büyüdüğümüzü hissetmek beni mutlu ediyor o anlamda. Başka bir şey değil. Olur mu öyle şey ya? Bir tane atayım derken 3 attım demiş. Bazen bana da öyle oluyor. Fotoğraf olarak fazla seçiyorsun. Bir atacağına 3-4. Gel sana aşığım gel. Gel gel gümüş. Lukaku anca Emre abinin getir götürünü yapar demiş.
1: Emre Mutlu Show'da kısa bir ara. Reklam.
2: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklamlar. Pilot Garaj
4: Oto Ekspertiz. Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
5: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
6: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Emre Mutlu Show devam ediyor.

Teşekkür ederiz, ilk defa mesaj atıyor o da. Günaydınlar. Sensiz olamıyor. Abi program kaçta başlıyor demiş. 7 güzel kardeşim. 07:00. Eğer mümkünse 7'de bekleriz seni. 30. yılını dolduran aile dostumuzun evlilik yıl dönümü kutlamasının videosu var demiş. Allah nice uzun yıllar nasip etsin.

Insta'da 80 lira akımı için foto seçerken demiş. Ya canımı ya beni nasıl olacak? Beşinci fotoğraf buymuş peki. Ne olur damarıma basma. Ya canımı yaptınız mı 80'ler fotoğrafınızı? Yo artık sensiz olamıyor. Ayrılık deme bana ne olur. Ne olur damarıma basma. Ya canımı al. Abi dalga geçmeyeceksen ben de 80'ler halimi atayım mı demiş. Sensiz olamıyor. Garanti veremiyorum yani.

Abi Lukaku'yu bir gün yayına alsana demiş. Frekans doğru, evet. 88.6. Yazıyor ya altında İstanbul FM diye. Olmuş olmuş, ben de kendime akımım demiş. Çok güzel olmuş. Sadece saçlarımı kabarttı, geri kalanı yapamadı demiş. Bir 80'ler fotoğrafı daha gelmiş. Sherry Sherry Lady. Hepinizin 80'ler akımı fotoğrafları olmuş arkadaşlar. Gayet beğendim. Çok fazla geldi çünkü herkesin 5. fotoğrafının bu olmasını ben anlayamadım. Bir tane köpüşümüz var. Mıstıkmış adı. Peki. Çok ısrar ettim. Bu da 80'ler demiş. Ha, diğeri 60'larmış. Böyle yaptı, hani değişiklik. Hakikaten ha, bir tek saçları kabartmış. Başka bir şey yapmamış. Senin yapay zeka biraz ödemesi geçmiş olabilir mi? Benim 80'ler demiş. Güzel şaka. Test atlasın, böreklerini sayacaktın. Ha, dur ona bakalım hemen. Şimdi bana mantıksız geldi ama size nasıl gelecek bilmiyorum. Test Atlas böyle şeyler yayınlayıp duruyor biliyorsunuz. Gastronomi platformu dünyaca ünlüdür kendileri. Fakat ben listeyi beğenmedim. 8 tane Türk böreğini koyduğu halde beğenmedim. Neden diyeceksin? Dünyanın en iyi börekleri listesinde Türkiye'den 8 farklı lezzet bulunuyor işte. Sıralama şu şekilde. 10 numarada tepsi böreği Türkiye. Ne demek tepsi böreği, tam anlayamadım. 9 numara su böreği, okey. 8 numara boşnak böreği Türkiye demiş. Boşnak böreği Bosna'da yani yenir. Tam Türkiye'de de çok iyi yapılıyor ama Türkiye olmaması lazım. 7 numara gül böreği, bunu aldık kabul ettik. 6 numara sigara böreği Türkiye. 5 numara çiğ börek Kırım. Bak burada da hata var. Bu da bence Eskişehir, Türkiye olması lazım. 4 numara kol böreği. 3 numara börek demiş. Bosna Hersek demiş bunda da. Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz. Umran Oto Ekspertiz günün şarkısını sunar. Şimdi daha da saçmalamaya başlamışlar. 2 numara katmer demiş. Katmer diye bir börek duydunuz mu hiç? Katmer katmerdir ya. 1 numara paçanga böreği Türkiye. Yani. Anlamadım. Günün şarkısını dinleyelim, geliyorum. Sorardım.

0: işte bilmediğimiz bir bilgiyi öğrendik. Tokatlılar da katmer börektir demiş. Haş haşlı cevizli sade bir de gözleme, o da börektir. Her şeyde börekmiş sizdeki ben. İçimiz dışımız bunlar olunca börek sınıfına girdi demiş beynimizde. Abi ya. Nasıl herkesin fotoğrafları yakın tarihte oluyor demiş. Anlayamadım, benim 5. fotoğrafım 2021 yılına falan ait çünkü. Yani sizinkisi de birazcık abartılı efendim. 2021'den beri toplam 4 fotoğraf çektiyseniz. Yılda bir fotoğraf mı kendinize hak tanıdınız yani? Ben senede bir tane fotoğraf çekilirim, daha da karışmam. Öyle bir şey mi? Altın kızlar günde. Aa, bu böyle toplu da mı yapılıyor? Vicdan Hanım atmış. Toplu da böyle mesela 10 kişi yan yana böyle 80'ler yapabiliyor musun? İlk 5 sandım değil, 5. fotoğraf. Ya da video. Neden WhatsApp numaralarını verirken 886-1886 diye söylüyor diye düşünüyordum. Neden 1886 diye söylemiyor diye düşünüyordum demiş. Daha sonra anladım ki frekans 88.6 olduğu içinmiş. Estağfurullah. Onun numarası orada işte yani. Bütün numara bu. O numarayı kaç günde aldık biliyor musun? Kaç gün sıra bekledik? 886-1886 yani 88.6-1-88.6 gibi. Ben katmeri Lara'dan biliyorum demiş. Lara mı? Antalya Lara mı? Şarkıcı Lara mı yoksa? Katmer mi yapıyormuş? Al işte, dıkkın dışkın dıgı dıgı dış yazmış. Niye çalmıyorsun? Çalmıyordum onu, ben fonda kullanıyordum. Hafta sonu gezmesinden diye bir fotoğraf geldi yine. Minik bir kardeşimiz, çok tatlı maşallah. Emre abi günaydın, hayırlı sabahlar. Programı uzatacak mısın? Hayır, uzatamayacağım. Başka zaman inşallah. İyi yayınlar, ben kaçtım, son 10 dakikaya yetişemeyeceğim demiş. Yetişemeyeceğim derken zaten buradasın.
1: Adam bir sabah.
2: Bazıları diyor ki yok efendim, neymiş, en büyük ödül maaşmış. Tamam, doğru. En büyük ikinci ödül o zaman sizin takdiri. Allah sırtımızda atar damar var mı acaba ya? Canan Karatay'ı bağlasana bir. Ya bu Zuckerberg gibi bağlasanıza bana ya. Tamam da bak, ben sana bak. Bak şimdi bak, benim güzel kardeşim bak. Bak benim canım kardeşim. Bak şeker kardeşim. Ne görmüş olabilirim uzay boşluğundan başka be?
1: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası.

De bakayım. At bakalım emojini. Görelim bakalım hala burada mısın? Program bitti, çikolata çalar mısın ya? Ender sen de gidip gidip geliyorsun. Karabatak gibi ne... Ne yiyoruz? Kaçıncı foto? Oho! Geçti o konular. Ya sen ne güzel insansın, insanın moralinin bozuk olduğu halde dudaklarında tebessüm ettiren adamsın. Allah neşen er daim etsin. Cümlemizin efendim. Cümlemizin. Bir tane emoji bekliyorum senden eğer hala buradaysan. Kaptanlar gemiyi en son terk edenler biliyorsunuz. Bir tane emoji at bana. 25 saniye sonra sana ayırdığım şarkı geliyor. Çünkü ben öyle yaptım. Bu şarkıyı sana armağan ediyorum. Çünkü seni çok seviyorum canım dinleyenim. İyi ki varsın. Havada bir söz değil bu. Senin sayende ekmek yiyorum, senin sayende gülüyorum, senin sayende hayata tutunuyorum. İyi ki varsın, Allah bizi ayırmasın. Bu şarkı da benden sana gelsin.

0: İstanbul FM'de sıradan bir sabah.
1: Ding dong, ding dong, ding dong, ding ding dong, ding ding ding ding ding dong. Arka arka basınca da öyle bir ses çıkıyordu hakikaten ha. Allah'ım, iyi bir radyocu olmaya çalışırken sabah sabah kapı zili olduk be. Ben konuşmadan yapamam. Siz dinlemeden yaparsınız belki ama... Allah seni kahretmesin. Sertap'ın saygı gecesinde döner mi kestireceksin? Bu nasıl bir saygı ya?
0: Türkiye'nin en değişik şov programı Emre Mutlu Show. Hafta içi her sabah 7-10 arası İstanbul FM'de. İstanbul FM Hava Durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 ila 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34, Bursa 29, Antalya 38, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
2: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde yoğunluğunu sürdürüyor. Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde ise yoğun akıcı ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Harami Dere, Küçükçekmece, Zeytinburnu, Cevizli Bağ, Halıcıoğlu, Zincirli Kuyu aksi yönde Çağlayan Haliç, Edirne Kapı, İncirli yoğun seyretmekte. Temde Hadımköy, Beylikdüzü ve Esenyurt Avcılar bağlantı yolları etkili. Altınşehir, Mahmut Bey, Sultan Gazi, Ok Meydanı aksi yönde Bayrampaşa, İstoç yoğun ilerliyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Maltepe Üsküdar, Temde Ümraniye Kavacık etkili. İyi yolculuklar dileriz.
0: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM. İstanbul FM.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34, Bursa 29, Antalya 38, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
1: Bankkart, seni düşünür o.
2: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çamlar. Herkes oyunun nasıl oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı.
3: Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir, umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
4: Yalçın.net.
5: Hafta içi 14.15

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Shop'u ekspertiz.
3: Müzik dünyasından en iyi gelişmeler.
4: En güncel haberler.
3: istanbulfm.com.tr'de.
5: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
6: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
5: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
8: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
9: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: buradayız. Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibi.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34, Bursa 29, Antalya 38, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
1: Emre Mutlu Show.
5: Hafta içi

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34, Bursa 29, Antalya 38, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Casper Pet, yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet, E10.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoko Ekspertiz.
3: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34, Bursa 29, Antalya 38, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: bir yeniden iletimdir.
1: Yalçın.net. Her şey çok net.
2: Her an her şeyi duyabileceğiniz keyifli bir gün ortası için
1: Yalçın.net.
2: Hafta içi her gün
1: saat 14'te
2: İstanbul FM'de. Yalçın.net. Her şey. Çok net.
0: Yalçın.net başlıyor.

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Auto Ekspertiz.
1: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
2: Bankkart, seni düşünür o.
3: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Yalçın.net devam ediyor.

hava falan değil. Şöyle, hatta AKOM bile açıkladı. Dedi ki bundan sonra İstanbul'da sabah ve akşam saatleri serin, gündüz sıcak olacak dedi. Heh. Biz insanoğlunun en sevmediği olaylardan biri. Şimdi günün erken saatlerinde uyanıp da hani işe gitmek için evden çıkanlar bir çıkacak. Aa, hava serinmiş, üzerime bir şey alayım diyecek. Alacak. Saat 12.01 olacak. Aa, hava çok sıcak oldu. Dur üzerimdekini atayım diyecek. Akşam eve giderken bir daha serinleyecek. Bir daha üzerine alacak. Sonra biz diyeceğiz ki bu havalardan ne zaman kurtulacağız? Vallahi. Ama şimdi en azından şu nem olayından biraz kurtulduk. Yani akşamları biraz daha rahat uyuyabiliyoruz. Yani nem olmadığı zaman da biraz daha keyifli olabiliyoruz. Yani yatağa girdiğimiz zaman, başımızı yastığa koyduğumuz zaman nasıl uyuyorsak sabah o şekilde uyanıyoruz. Yani beni soracak olursanız çok ciddi söylüyorum. Böyle. Yani biraz daha keyifli, biraz daha rahat uyuyoruz en azından. O sıcak hava yok, terleme yok, bunaltıcı yok. Ama bundan sonra kendinizi bu şekilde hazırlayın sevgili dinleyiciler. Sabah ve akşam serin, gündüz sıcak. Bilginiz olsun. 8 Eylül Salı günündeyiz. 2:10 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de de Elbette Yalçın.net başlayan program. Saat 16'ya kadar buradayız. Bugün de konuşacağımız çok şey var. Şarkılar harikulade. Umarım siz de...

0: başladı diyor dinleyici. Yok yok canım, o kadar da değil. 25 derece hava sıcaklığı var şu anda ya. Yani gündüz ne kadar serin olabilir ki? 25-26 derecelerdeyiz. Yapmayın, gözünüzü seveyim ama hani İstanbul'da evet şu anda bulutlu bir hava var. Yani stüdyonun penceresinden dışarıya baktığımız zaman da bulutlu bir İstanbul gününden sesleniyorum sizlere. Vallahi. Yani şimdi böyle söyleyince şey aklıma geldi. TRT'de çok eskiden böyle radyo programı vardı. Saat drive time saatiydi o. 18.20'de mi başlıyordu ne? Çok net de hatırlamayabilirim işte hani programın ismini ama orada çok naif sesli bir üstadımız vardı tabii ki. Ve işte Yeditepe İstanbul'dan sesleniyorum sizlere derdi orada. O aklıma geldi, ne kadar güzel. Şimdi bu arada mesajlarınız da var, geliyor. 0544 886 1886 İstanbul FM'in WhatsApp numarasıdır sevgili dinleyiciler. Sizler de mesajlarınızla İstanbul FM'deki bütün programlara katılabiliyorsunuz, dahil olabiliyorsunuz, duygularınızı, düşüncelerinizi bizimle paylaşabiliyorsunuz. Bilginiz olsun. 0544 886 1886 WhatsApp numaramız. İstanbul FM'e ve yalçın.net'e bir kez daha hoş geldiniz.
1: Düştüm kalktım, yolu ben yazdım.

0: yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam.
2: Reklam.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
2: Reklam.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Gerçekten gece ve sabah hava çok soğuk diyor dinleyicimiz. Ben diyor mesela gece pencereleri kapattım. Sabah da kalkınca üzerime örme yelek giyiyorum. Örme yelek. Şimdi valla dur yalnız.

maşallah mı? Örme yelek deyince anneannem aklıma geldi de. Hiç anneannem için Allah rahmet eylesin fark etmezdi yani. Eylül, Ekim, Temmuz, Ağustos hep böyle dizlerine o kendi örme yeleğini örterdi. Dizleri üşürdü o şekilde. Peki. Abi diyor Bilecik yanıyor çok sıcak selamlar diye yazdı gönderdi dinleyicimiz. Abi aslında hala tamam gerçekten gündüz saatlerinde o sıcağı hissedeceğiz. Teşekkürler Bilecik'e buradan sevgiler selamlar. Ayşe burada hoş geldin. Keyifli yayınlar dilerim diye de yazdı gönderdi. Teşekkürler Ayşe, sana da kolay gelsin. Şimdi mesajlara devam edeceğiz. Bu arada ilerleyen dakikalarda sizi bir araştırmayla, evet sizinle bir araştırma paylaşacağım öyle söyleyeyim. Kıskançlıkla alakalı. Aa, ne ama değil mi? Yani o yüzden bakalım hani gerçekten bu araştırmada çıkan sonuç doğru olabilir mi, olmayabilir mi? Bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Hatta bunu size de sormak istiyorum. Çok ciddi söylüyorum. Yalçın Bey merhaba, dün gece nöbetteydim diyor. Artık havaların gece soğuk olmaya başladığını fark ettim. İş montunu yanıma almadığımı pişman oldum gece diyor. Hadi ya, o kadar mı? Şimdi tabii senin nöbette olduğun saatlerde biz yatıyoruz, uyuyoruz. Yani o soğuğu dışarıdayken çok da fazla hissetmiyoruz ama sonuçta Mehmet'in de dediği gibi soğuk havalar geldi. Peki, biraz soğuk hava iyidir aslında. Kendimize getirir. Yalan mı?

Tabii tabii. Şimdi gelen mesajlardan anlaşılıyor ki özellikle şikayet edeceğimiz havalara geldik şeklinde. Daha durun durun durun. Daha dur. Bu başlangıç başlangıç. Şimdi tabii ki orada ne diyor? Ha, yani diyor ki İngiltere'den dinleyicimiz var ya bizim. Geçtiğimiz cumartesi günü İzmir'de biraz uzun bir mesaj göndermiş aslında ama özetliyorum. Vallahi İzmir'deydim Yalçın abi diyor. Son günümde sıcaklık 38 derecedeydi. Geçen hafta tamam öylelerdi zaten. Ama bugün Londra'ya döndük diyor. Ve direkt yağmur başladı diyor. Vallahi nereye geldim ben diyor. Yağmurlar ülkesine geldim. İngiltere yağmurlar ülkesi. Yalçın abi bununla ilgili yağmurlar ülkesi diye bir şarkı var mı? Varsa hemen çal senden selam olsun diye de yazdı gönderdi. Vallahi video da var. Şakır şakır yağmur yağıyor. Ay. İstanbul FM'i dinlemeye devam diye de yazmış. Çok teşekkürler. Vallahi öyle bir şarkı yok ama şey var. İrem Derici'nin Düşler Ülkesi'nin Gelgit Akıllısı var. O da uymuyor. Peki. Sen alışmışsındır artık ya. Yani o tarafta bilmiyorum. Selam Yalçın abi hoş geldin. Desene deniz, kum, karpuz, kavun, dondurma sezonu bitti. Oo sen onlarda mısın? Onlar bitti bile. Ha diyor ki yüksek doğalgaz faturaları, portakal, mandalina sezonu açılıyor. Hadi hayırlısı diye de yazdı gönderdi. Değil mi? Şimdi yani bir taraftan hava serinliyor diye birazcık böyle sevinirken öteki taraftan da yüksek fatura. Karpuz yok, kavun yok, dondurma yok. Mandalina, portakal var.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Reklam. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Şoto
2: Ekspertiz. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Vallahi arkadaşlar, sevgili dinleyiciler, tamam havadan sudan çok konuştuk ama yani şunu da söylemek lazım. Şu anki halimize de şükredelim. Eylül ayının 8'inde kar gören yerler bile var. Gece saatlerinde termometreler -5 dereceyi gösteren yerler de var. Yani şu anda biraz daha böyle relax olalım, akışını bırakalım. Bir de bir şey söyleyeceğim. Bu son 1-2 gün içerisinde, bugün de dahil, yarın da olabilir. Şöyle hani temennilerim, en büyük temennim demeyeyim de, öyle demeyeyim değil mi? En büyük temenni daha başka şey olur ya. Temennilerimden biri de bu sosyal medyada lütfen 80'ler akımı bitsin. Yemin ediyorum kendi arkadaşlarımı tanıyamaz oldum. Ha şimdi tamam, ben de el attım mı attım ama paylaştım mı paylaşmadım. Neden? ChatGPT beni öyle bir çevirdi ki 80'lerde, evlat olsa sevilmez şeklinde. Yani onu paylaşıp da neden kendimi güldüreyim ki insanları? Ya ama çok ciddi söylüyorum. Bu son birkaç gün içerisinde temennilerimden biri de bu 80'ler akımı biraz bitsin. Yani bitmeye yavaş yavaş yüz tutsun istiyorum. Var mı aramızda 80'ler akımına katılan, kendisini 80'ler yılında nasıl göründüğünü yapay zekada vardır vardır aramızda vardır ama bana şu anda söylemiyorsunuzdur. 0544 886 1880

0: gitti.
1: 80'lerde diyor 2 yaşındaydım. Ne işim olur ki diyor ya vallahi. Ama diyor siz de merak etmiştik Yalçın diyor. Yani sen yaptın mı diye soracaktım, cevabımı aldım demiş. Şimdi orada yani ister 1 yaşında olun, ister 2 yaşında, ister 15 yaşında olun hiç fark etmez. Ama 80'lerde siz yaşıyor olsaydınız ki hani yaşayanlar var tabii ki, onlardan biri benim. Yani moda ikonu gibi yapıyor ya, ama bir şey söyleyeceğim. Gerçekten çok yakışan arkadaşlarım da var. Vallahi tam böyle 80'lik pop yıldızı gibi. Çok ciddi söylüyorum yani, tam böyle çevirdiği var. Ama yani beni görmeniz lazım. Aslında ya da görmemeniz lazım. falan yaparsınız o derece. Şimdi bu saati bitiriyoruz. Sizi 90'ların tam sonuna, 80'lere de götürmüyorum bakın. 90'ların tam sonuna, 1999 yılına götüreceğim. Yaşar'ın çok sevdiğimiz şarkılarından biriyle bu saati kapatıyoruz. Yeni saate Ankara Ekos'la başlayacağız. Beni al ve daha fazlası için de kulağınız bizde olsun.
2: Nostaljik bir yolculuğa ne dersiniz? Şimdi tam zamanı. Burası İstanbul efendim.

0: İstanbul FM hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34, Bursa 29, Antalya 38, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: Yalçın.net devam edecek.
1: Bir reklam. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor. Pilot Garaj Oto
2: Ekspertiz. Selam, ben Piraye.
3: Ben de Rutkay.
2: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
4: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
5: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karekod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce

0: akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.
1: Müzik dünyasından
2: en güncel haberler
1: istanbulfm.com.tr'de.
3: Yalçın.net devam ediyor.

yani ona kıza çok konmaz da hani oğuldan gidiyorum, orta taraftan gidiyorum yani. Bir oğlunuz doğacak olsa ya da doğduğu zaman ona sevdiğiniz, hayran duyduğunuz bir futbolcunun adını koyar mısınız? Yani futbolcunun adı bakın çok marjinal olmayabilir. Yıl 2026 çok güncel olmayabilir. Yani hani yeni isimler hep Sude Nazlar, Berkcanlar falan filan ya. Hani ama hayranısınızdır. Yani o futbolcuyu çok seviyorsunuzdur. Adını da onu koymak istiyorsunuzdur. Ha burada tabii ki ailenin, annenin, babanın, büyüklerin de biraz bir onayı alınması lazım diye düşünüyorum. Şimdi mesela benim adıma bakacak olsanız, evet benim adım bir futbolcu adı. Vallahi yok be, yalan söylemiyorum. Abim koymuş. Yani Zonguldak Spor kalecisinin adı benim adım. Şu anda Zonguldak Kömür Spor olarak hala devam ediyor. Başarılar diliyoruz tabii. Beşiktaş'tan sonra ikinci takımımdır, takip ediyorum. Ben doğduğum yıl Zonguldak Spor'un kalecisi Yalçın'mış ve abim de çok severmiş onu. Abime bırakmışlar, demişler ki ben onun adını Yalçın koyacağım diye, benimle alakalı. Yalçın olduk gittik işte, bir futbolcu adı. Şimdi neden soruyorum biliyor musunuz? Sizi Diyarbakır'a götüreceğim. Böyle haberler var aslında ama bu biraz daha değişik. Şimdi Diyarbakır'da bir inşaat işçisi, vatandaş bir ay önce dünyaya gelen oğluna hayranı olduğu bir futbolcu ismi koyuyor. Mesela şimdi hemen geldi bir mesaj. Diyor ki Arda Güler koyardım diyor. Ya soy ismini koymazsın da Arda olur diyor mesela. Şimdi orada ben ismini vermeyeceğim. 37 yaşında bir vatandaş. Bir ay önce doğan oğlunun adını Ronaldo koydu. Vallahi. Abi ne yaptın ya falan soruyorlar. Niye böyle bir şey? Diyor ki yani garibanların yanında bütün böyle ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyor. Çok sportmen, iyilik sever. Bu yüzden diyor ben buna hayranım, Ronaldo'ya hayranım diyor ve oğlumun ismini de Ronaldo koydum dedi. Var, kimlikle çıkartmışlar. Ha bu bunda da bitmiyor ki. Diyor ki eğer bir erkek çocuğum daha olursa diyor Ronaldo'nun babasının adını koyacağım diyor. Ne o diyor? Jose Denis Aveiro koyacağım demiş. Yani şimdi tamam Yalçın başka, Sergen koyarsınız, ne bileyim işte Kerem koyarsınız, Arda koyarsınız da Ronaldo durumu biraz farklı oldu. Bir çocuk daha olursa, bir oğlum daha olursa Ronaldo'nun babasının adını koyacak bu sefer. Vallahi böyle bir durum var, bilmiyorum siz ne yapardınız, ne ederdiniz bilmiyorum. Ama diyor mesela şimdi Aysel diyor ki radyo programcısı ismi verebilirim, Yalçın koyabilirim diyor oğlum olursa.

yok ya, çok marjinal değil. Yalçın'dan artık kopun. Kopun yani, benden söylemesi. Peki şimdi salı günündeyiz. 3.13 geçiyor saatler ve İstanbul FM'de yalçın.net'in yeni saatine, ikinci saatine hepiniz hoş geldiniz. 16'ya kadar

0: Yalçın.net devam edecek. Bir reklam.
1: Reklam.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
0: Yalçın.net devam ediyor.

Yalçın selam, hayran olduğum tek bir tane futbolcu var, onun adını koyarım diye yazmış Kader. Ne diyor? Namı diğer Matador Marco Asensio. Ha, Fenerbahçe. Doğru mu telaffuz ettim bilmiyorum yani. Fenerbahçe futbolcuları çok... Vay vay vay vay. Sarı lacivertli kalpleri göndermiş valla. Yalçın, benim akrabalarımda Sergen, Ertuğrul, Feyyaz, Sercan, Gökhan, Atakan, tabii hepsi Beşiktaş'tan konulma, böyle isimler var. Ve birisi de kız olunca Alpay yerine karısının adı Cans. O kadar yani ya. Aa, vallahi billahi. Tüh, bu kız oldu. Bunu da neyse, Cansel koyalım. Eşlerinden birinin ismini. Yani U18 değil de U15'i falan kurmuşsunuz. Beşiktaş altyapısı tamamıyla böyle. Sergen, Ertuğrul, Feyyaz. Ali nerede peki? Ali yok ya. Ali'yi koymamışsınız. Peki. Şimdi çok enteresan ama. Bu arada iyi yayınlar diliyorum ben. Hacer adı güzel. Tamam, orada çalışıyorsunuz. Çalışma arkadaşlarımızdan Serkan için sıradaki şarkıyı armağan eder misiniz diye de bakın yazdı, gönderdi. Tabii ki, neden olmasın. Selamlar orada çalışan herkese, İstanbul FM dinleyen herkese çok teşekkürler. Şimdi İstanbul FM'deyiz, yalçın.net devam ediyor. Hani biraz önce sormuştum ya, böyle yok, sormadım ki ben öyle bir şey. Kıskanç mısınızdır diye bir sorsam size, acaba ne yazarsınız? Yani illa eşinizi, sevgilinizi, onu bunu falan, her şeyi kıskanır mısınız? Mesela birinin başarısını, birinin ne bileyim çantasını, birinin ceketini, pantolonunu. Şimdi bu konuyla alakalı yapılan bir araştırma var. Önce size bir sormak istiyorum. Gerçekten kıskanç mısınız sevgili dinleyiciler? Onu bir yazın. 0544-886-1886 WhatsApp numaramız. Sonra araştırmaya geçelim.

Vay vay vay vay, biraz kıskanç bir kitleye sahibiz herhalde İstanbul FM dinleyicisi olarak. Öyle bir kıskanmadan olur mu diyenler, elbette kıskanıyorum diyenler, hiç kıskanmıyorum diyenler var aramızda. Yani o da olabilir ya, kıskanmıyor olabilir. Neden? Çünkü güveniyordur. Mesela Yalçıncığım seni kıskanıyorum diyenler var. Hayda falan. Şimdi ben bunu neden sordum size biliyor musunuz? 2022 ile 2025 yılları arasında dünya genelinde yapılan bir araştırma var. Ama ben de öğrencimle kıskanç mıyız diye de yazmış. Dur şuradan bakıyorum bir daha. Ha, yani kıskançmışız diyor Yaşar Bey. Peki şimdi bunu ben neden sordum size biliyor musunuz? 2022-2025 yılları arasında yapılan bir araştırma var ve bu araştırmada yayımlanmış ama özellikle erkekler özelinde yapılan bir araştırma bu. Yani dünyada erkekler kıskanç mıdır ya da en çok kıskanç olan, en kıskanç olan erkekler hangi ülkede? Bak evet abi kıskancım yani diyor mesela, ama bence diyor kıskançlık her zaman kötü bir şey değil diyor dinleyicimiz. Doğru, haklısınız, doğru söylüyorsunuz. Şimdi bakın şöyle bir kriter var. Partnerinin gece dışarı çıkması, sosyal medyada karşı cinsi takip etmesi, telefon kontrolü ve sadakatsizliğe yönelik tutumlar değerlendirilmiş. Bunu sormuşlar tabii. Erkeklere sormuşlar özellikle bunu. Burada verilen cevaplar yapılan araştırmaya göre, bakın bu araştırmaya göre sevgili erkekler lütfen iyi dinleyin. Türkiye %82 ile ilk sırada yer almış. Dünyanın en kıskanç erkekleri listesinde Türk erkekleri birinci sırada yer alıyor. Aa, bu kadar kıskanç mısınız ya? Bakın %82. Tabii ki Türkiye'yi Suudi Arabistan takip ediyor %79 ile, %77 ile Mısır, %76 ile de Pakistan takip ediyor. Yani %82 ile Türkiye erkekleri dünyanın en kıskanç erkekleri listesinde birinci. Ha, şunu da söylemem lazım. Mesela özellikle Türk erkeklerinin %67'sinin partnerinin gece dışarı çıkmasını kabul etmediği öne sürülüyor. Hayır canım, çıkamaz. Bensiz çıkamaz. Vallahi araştırma bu. Dünyanın en kıskanç erkeği Türk erkeği.

0: İnsanları sevmem, sen de onlardan birisin.
1: Yalçın, bir insan oğluna neden Ronaldo ismini koyar ki diyor. Aha, sen daha orada mısın? Biz orayı geçtik. Üstünden birkaç tur geçti. Ya şimdi sevgili dinleyiciler, orada Ronaldo'ya, Cristiano'ya, Ronaldo'ya takılmayın yani o tarafta. Olay ne biliyor musunuz artık? Yani oradaki Diyarbakır'daki çalışan, orada yaşayan arkadaşımız biraz ifade etmiş. Yani çok vicdanlı. Yani insanlara yardım ediyor, fakir insanlara yardım ediyor, insanlara yardım ediyor. Ondan dolayı her böyle kötü şeye el uzatıyor. Yani orada futbol, hani iyi futbolcu, acayip gol atıyor, kafa golleri, kornerden şu bu falan dememiş. Yani o biraz vicdani şekilde bakmış ama yani tabii ki Türk futbolcular arasında da mutlaka vardır öyleleri. Belki biz bilmiyoruz, bilemiyorum. Şimdi bu arada zaman zaman da işte İstanbul trafiğine bakıyoruz ya. Bu arada tabii ki önemli bir güzergah Mecidiyeköy Çağlayan yönünde sağ şeritte hasarlı bir trafik kazası meydana gelmiş. Yani önemli bir güzergah. Orada bir şerit trafiğe kapatılmış ve yoğun bir trafik var. Mecidiyeköy'den Çağlayan yönüne doğru sevgili dinleyiciler, bilginiz olsun, hasarlı bir trafik kazası var orada. Geçmiş olsun. Bir şerit trafiğe kapatılmış. O yüzden de orada yoğun bir trafik söz konusu. Diyor ki nasıl olur diyor yalnız dışarı çıkmak. Asla diyor. Yalçıncığım, zaten Türk erkekleri biraz kıskançtır. Bunu sormana bile gerek yok diyor. Yalnız da dışarı çıkamaz diyor yani. Bak. Diyor ki benim eşim hayatta telefonuma falan bakmaz. Belki ben uyurken bakıyor olabilir. Ama diyor hani biraz ağır bir kişiliği var. Kendisi diyor kıskançlığını göstermez diyor. Evet, böyleleri de var. Yani kıskanır ama göstermez, dile getirmez. Ama yine de kıskanır. Bazen derler ya, seven insan kıskanır kardeşim diye, ama bunun da arkasında çok da saklanır.

Gel. Ama gidiyoruz tabii ki İstanbul FM'de. Yalçın.net'te veda zamanı geldi ama tabii hepinize çok teşekkürler. Kocaman bir alkış. Vallahi bugün de işinizin gücünüzün arasında zaman ayırdınız, dinlediniz, kulak verdiniz, harikuladesiniz. Ve tabii ki 7/24 dinleyen dinleyicilerimiz de var. Var. Şahane, çok hoşumuza gidiyor. Çok teşekkürler. Birazdan Nerede O Eski Şarkılar adlı programımız başlayacak. Yarın da eğer bir aksilik olmazsa tabii ki yine saatler 14'ü gösterdiğinde İstanbul FM frekanslarında beraber olacağız. Güzel şarkıları dinleyeceğiz. Güzel şeylerden bahsedeceğiz. Vallahi şimdi bu saat içerisinde hani 80'lerden bahsettik ya, şu akımdan bahsettik ya. Ben de sizi bu şarkıyla birlikte gerçek bir 80'lere götüreyim diyeyim. Bu arada İstanbul FM'i sosyal medyadan takip etmeyi unutmayın. Instagram'da aktif durumdayız. İstanbul FM'in mobil uygulamasını da cep telefonlarınıza indirmeyi unutmayın dedikten sonra da günün sözüyle beraberliğimizi bitirelim. Unutmayın, fazlasını verdiğiniz hiçbir yerde kıymetiniz bilinmez. Çünkü bu hayatta her şeyin fazlası önünde sonunda ziyan olur. Mutlu günler Türkiye.

0: İstanbul FM Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34, Bursa 29, Antalya 38, Diyarbakır 33 derece olacak.

0: Nerede o eski şarkılar dediğinizi duyar gibiyiz. Özlediğiniz o şarkılar bir saat boyunca İstanbul FM'de.
1: Nerede o eski şarkılar başlıyor.

0: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
0: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
6: Emre Mutlu Show.

0: Türkiye'nin avantajı var. İkincil bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
1: Daha fazlasını dinlemek istediğinde İstanbul FM.
2: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: sofraların vazgeçilmesi Seymen tüm seçkin marketlerde.
1: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34, Bursa 29, Antalya 38, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Köprü yoğunluklarına baktığımızda birinci köprü her iki istikamette de yoğun, ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun, Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. Avrupa yakası E5'te Beylikdüzü Haramidere Merter Haliç, aksi yönde Edirne Kapı Yeni Bosna Sefaköy Beylikdüzü etkili. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları aralıklarla yoğun, Altınşehir Firuzköy Sultan Gazi Hastal, aksi yönde İstoç Mahmut Bey yoğun devam ediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir çift yönlü oldukça yoğun, Kavacık Ataşehir'de aralıklarla seyir hızı düşük ilerliyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.

0: de bulacaksın.
1: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşü özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.

0: Uzun boy şart değil. Kilonuz hiç önemli değil. Yaşınız bize ne canım? Siz iyi bir gelecek isteyin yeter. İhtiyacınıza en uygun bireysel emeklilik planına Anadolu Hayat Emekliliğin dijital kanallarından kolayca başvurun. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Şoto Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Türkiye'nin avantajı var. İkinci el bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.

0: Yaz bitmeden son bir tatil mi? Herkesi mutlu edecek otel seçenekleri ETS'de. Sen de gel ETS'ye, son yaz fırsatlarını kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.

Casper Pet. Yeni dünyalara açılan tablet. Benzersiz OLED teknolojisiyle rengarenk deneyimler ve üretkenlik için incelikle tasarlandı. Zarif, hafif, etkileyici. Casper Pet H10.

0: kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sunar. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34, Bursa 29, Antalya 38, Diyarbakır 33 derece olacak.
0: Araç kiralamanın güvenilir adresi Uçar Filo. Hava durumunu sundu. Havalar nasıl olursa olsun aracınız Uçar Filo'dan olsun.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
1: Önce köprü geçişlerine bakacağız. Birinci ve ikinci köprü her iki istikamette de oldukça yoğun seyrediyor. Avrupa yakasında Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluk ise ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirlikuyu aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili seyretmekte. TEM'de Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları yoğun. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü. Hastal Seyrantepe çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Acıbadem'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Ümraniye'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar etkili. Kartal Ataşehir Ümraniye'de çift yönlü yoğun seyrediyor. İyi yolculuklar dileriz.
2: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin best modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertise.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye finanslı olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.
6: Ben de Rutkay.
7: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
8: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
9: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Anadolu Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobile giriş yapmanız. Hemen AHE Mobile girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
3: Selam, ben Piraye.
4: Ben de Rutkay.
3: Bu sene 3. sınıfa geçtik.
5: Ben de dedeleri Rutkay Aziz. Bu sene ailece QNB kredi kartına geçtik. Doya doya okul alışverişi yapacağız.
6: Eylül ayı sonuna kadar QNB kredi kartlarınızla yapacağınız 4000 lira ve üzeri eğitim, kırtasiye ve giyim harcamalarınıza 200 lira, karakod veya mobil temassız ödeme ile 400 lira, Ekim sonuna kadar geçerli toplamda 4000 liraya varan para puan hediye. Harcamadan önce QNB mobilden kampanyaya katılmayı unutmayın.

0: Bankart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankart Mobil ve Bankart.com.tr'de.
1: Bankart, seni düşünür o.
2: Türkiye'nin avantajı var. İkincil bilgisayarda garantili ve güvenli alışveriş için tek adres avantajbilişim.com.
3: Yeni teknolojilerle okula dönüş zamanı. Tabletten kulaklığa, bilgisayardan akıllı saate ve akıllı telefona kadar çeşit çeşit teknoloji MediaMarkt'ta. Siz de MediaMarkt'ta gelin, okul döneminde ihtiyacınız olan teknolojileri keşfedin. Son gün 21 Eylül.

0: Deniz hala sıcak ve iyi bir tatil için ETS'de fırsat var. Sen de gel ETS'ye, otelini seç, yerini ayırt. Fırsatını bulmuşken tatili kaçırma. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Auto Expertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Hepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen laptopını okula dönüş özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
6: Bankkart'la okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan jest lira. 30 Eylül'e kadar bireysel Bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan jest lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılım ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
7: Bankkart, seni düşünür o.

0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız son bilgilere göre hava sıcaklıkları iç ve doğu kesimlerde 4 ile 6 derece artacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak. 6 büyük kent merkezinde görülecek en yüksek hava sıcaklıkları şöyle: İstanbul 27, Ankara 25, İzmir 34, Bursa 29, Antalya 38, Diyarbakır 33 derece olacak.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sunar.
0: Önce köprü yoğunluklarına bakacağız. Birinci ve ikinci köprü Avrupa'dan Asya'ya geçişlerde oldukça yoğun. Asya'dan Avrupa'ya geçişlerde ise birinci köprü oldukça yoğun. İkinci köprü aralıklarla seyir hızı düşük seyrediyor. Avrupa yakası E5 hattında Beylikdüzü Haramidere, Merter Zincirlikuyu, aksi yönde Mecidiyeköy Beylikdüzü hattı etkili seyretmekte. Temde Hadımköy Beylikdüzü ve Basın Ekspres bağlantı yolları etkili. Bahçeşehir Altınşehir aksi yönde, Bayrampaşa Mahmut Bey tek yönlü, Hastal Seyran Tepe ise çift yönlü olarak yoğun seyrediyor. Mecidiyeköy'den başlayan yoğunluk birinci köprüye kadar, Kağıthane'den başlayan yoğunluksa ikinci köprüye kadar oldukça etkili. Anadolu yakası şehir içi trafiğinde Ataşehir'den başlayan yoğunluk hem birinci köprüye kadar hem de ikinci köprüye kadar oldukça yoğun seyrediyor. Kartal Üsküdar'sa çift yönlü oldukça etkili. İyi yolculuklar dileriz.
1: Aracını düşünenlerin akıllı seçimi Lubex motor yağları yol durumunu sundu.

0: Hayat Emekliliğin mobil uygulaması AHE Mobil'e giriş yapmanız. Hemen AHE Mobil'e girerek size en uygun bireysel emeklilik planıyla biriktirmeye başlayın. Türkiye'nin BES modellerinden biri olarak geleceğinizi taşlandırın. Üstelik iyi gelecek üyesi olmanın ayrıcalıklarını yaşayın. Detaylı bilgi anadoluhayat.com.tr'de.
1: Reklamlar. Pilot Garaj çekilişte her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun.
4: Emin Ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
5: Okula dönüşte fırsat. Mobilden Türkiye Finans'ta olanlara özel %0'dan başlayan kar payı oranlarıyla 50 bin liraya kadar ihtiyaç finansmanı. Üstelik seçili kategorilerde Türkiye Finans kredi kartlarıyla yapacağınız harcamalarınıza 800 liraya varan bonus. Detaylar türkiyefinans.com.tr'de.

0: Pepsi Bro'da premium günlerini kaçırma. Artık yenileme zamanı gelen tavayı şehre dönüşe özel indirimlerle alma zamanı geldi. Üstelik binlerce üründe peşin fiyatına 9 taksit fırsatını yakala.
1: Emre Mutlu Show.
2: Hafta içi

0: Vakıfbank Vinov iş yeri mobil ile işletmeler kare kodla cep telefonundan hızlı ve güvenli tahsilat yapabiliyor, işler kolaylaşıyor. Vakıfbank daima seninle.
1: Pilot Garaj çekinişle her ay iki araba hediye ediyor.
2: Pilot Garaj Şoför Ekspertiz.
3: Bankkartla okula dönüş alışverişlerinizde 15.000 TL'ye varan Jest Lira. 30 Eylül'e kadar bireysel bankkart kredi kartınızla giyim, market, elektronik, kitap ve kırtasiye sektörlerinde yapacağınız okula dönüş alışverişlerinizde toplam 15.000 TL'ye varan Jest Lira kazanabilirsiniz. Kampanyalara katılın ve ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de.
4: Bankkart, seni düşünür o.
5: Yalçın.net.
6: Hafta içi 14

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Radyonun sesini sakın kısma.
1: Çünkü en iyi şarkılar bu frekansta.
2: Çay bile demleniyor. Bize iki tek atmak haram. Gitmek istesem buradan. Cebimde yok bilet param. Gözleri nemleniyor. Bana bakan aşıkların. Bu nasıl bir derse kendi kendine.

Cebimde yok bilet param, gözlerim emreniyor. Bana bakan aşık hocam.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak açarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.